0: bazen 80'ler.
1: Yok sensiz olmaz, siz olmaz. Hayatın bir tadı kalmaz.
0: Çoğu zaman 90'lar.
2: Onun arabası var, güzel, güzel.
0: Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca Radyo Mer'de keyifli bir yolculuğa hazır olun. Unutulmayanlar başlıyor.
3: Unutulmayanlar.
4: Unutulmayanlar.
5: Radyo Mer.

Yıl 1535. Pir Sultan Abdal bunu böyle söylemiş. Söylemiş ya, bunun bir de evveli var. Katip, al kalemi bir de benden yaz. Boy boy gelmişler şu dağların ötesinden. Burası bize otağ olsun, yurt olsun demişler. Boy boy yerleşmiş, boy boy büyümüşler. Her sabah gün doğusundan iki mızrak boyu yükselen güneş, bir gün kendini göstermeyince kara kara bulutlar dolaşmış bu cennet vatan üzerinde. Küçük büyüğü saymaz olmuş, kardeş kardeşe küsmüş, en acısı bacılarımızın yüzüne bakamaz olmuşuz. 1535, 1635, 1735, 1835, 1935, 35 de benden koyun kardeşlerim. 1970'e geldik. Bir uğursuzluk çöreklenmiş ki başımıza, sürüp gitmekte. Oysa deli gönül neler ister? Barış bir yavrusu olsun ister. Adını bile hazırladı. Oğlansa Ozan, kızsa Ceylan. Ceylan buz gibi pınarların aktığı zümrüt ovalarda taştan taşa seksin. Ozan Ardahan'dan kırk pınara dolaşsın, anlatsın Karacaoğlan'ı, Pir Sultan Abdal'ı, Köroğlu'nu. Davullar yine vurulsun, güneş yine iki mızrak boyu yükselsin gün doğusundan. Bitsin artık bu küskünlük kardeşlerim, uzatalım ellerimizi. Yarın tarih önünde hesap verirken yavrularımız bizi kınamasınlar.

çarşıdır dersin.

0: yaptım. Allah'ım.
1: Unutulmayanlar.
2: Radyo Mer
3: 100.4.

0: Unutulmayanlar sona erdi. Pazar hariç her gün Radyo Mer'de aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için unutulmayanların bir sonraki programını kaçırmayın.
1: En iyi şarkıları dinlemeye devam et. Radyo Mer 100.4. 100.4. Müzikte kalite. Müzik

tek Paradise. Yok biri ölüme gittim. Biraz da kendimi dinleyeyim. Bazı cevapları bilmeyeyim. Tek dilek Paradise. Zaten çok önceden bilmeyeyim.

0: Pratika hayat. Oh ne rahat. Yoğurttan daha fazla yararlanmak için suyunun atılmaması gerekir. Yoğurdun tüm vitamin ve mineralleri bu suda bulunmaktadır. Ayrıca bu su yemeklere ekşi bir tat kazandırmak istenildiğinde de kullanılabilir. Pratika hayat. Oh ne rahat.
1: Radyo Mer 100.4.

0: Dilem Erden, ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilem Erden, ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de.
1: Siz de 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı

Dilem Erden, ne dilersen. Ne dilersen. Ne dilersen. Program başlıyor. Dilem Erden, ne dilersen.

0: Merhaba, ben Orhan. Dünya Kupası başlamışken sizlerden Tarkan, Bir Oluruz Yolunda şarkısını istiyorum. İyi yayınlar.
1: Dilemer'den ne dilersen.

0: Dilem Erden ne dilersen.
1: Selam Radyo Mer dinleyicileri. Ben Şule. Güne sizler için bir motivasyon şarkısı bırakmak istiyorum. Anıl Piyancı Döndüm Durdum. Tüm Radyo Mer dinleyicilerine armağan olsun.
0: Dilem Erden ne dilersen.

0: Dile Mer'den ne dilersen.
1: Kızlarım için Radyo Mer'den Koray Avcı'dan Hicran şarkısını istiyorum.
0: Dile Mer'den ne dilersen.

0: Dilemer'den ne dilersen.
1: İyi yayınlar, Radyo Mer. Ben Elif. Arkadaşım Defne için sizden Sakiler, Sımsıkı Sıkı şarkısını istiyorum.
0: Dilemer'den ne dilersen.

0: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
1: Dilemer'den ne dilersen, ne dilersen, ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de. Radyo Mer'de.
2: Siz de 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak

0: Dilemer'den ne dilersen. Program devam ediyor. Dilemer'den ne dilersen.
1: Selam Radyo Mer, ben Emre. İyi yayınlar dilerim. Nişanlım Pınar ve kendim için sizden Deryaoğlu hani şarkısını istiyorum.
0: Dilemer'den ne dilersen.

0: Dilemer'den ne dilersen.
1: Merhaba Radyo Mer, ben Melis. İyi yayınlar diliyorum. Buradan sevgilim Suat'a APO Ömrüm şarkısını armağan etmek istiyorum.

0: Dilemer'den ne dilersen.
1: Merhaba Radyomer, ben Sinem. Motive ve Hadise'nin beraber seslendirdiği Küçük Bir Yol şarkısını buradan tüm kadın dinleyicilere armağan ediyorum. Sizlerle Küçük Bir Yol, Hadise ve Motive'den gelsin.
0: Dilemer'den ne dilersen.

0: Dilemer'den ne dilersen.
1: Merhabalar Radyo Mer. Sizden Manifest'ten Başrol Sensin şarkısını istiyorum. Bu şarkı öncelikle bana, sonra denemekten hiçbir zaman vazgeçmeyenlere armağan olsun.
0: Dilemer'den ne dilersen.

0: Dilemer'den ne dilersen.
1: Merhaba Radyomer, ben Kaan. Radyomer'den dileğim Serdar Ortaç, Farkında Değil şarkısı. Benden çok özlediğim sevdiğime gelsin.
0: Dilemer'den ne dilersen.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Dilemer'den ne dilersen.
2: Öncelikle iyi yayınlar. Sizi şu an arabadan dinliyorum. Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta şarkısını istiyorum. Bu şarkı şu an yolda olan herkese armağan olsun.
1: Dilemer'den ne dilersen.

0: Dilem Erden Ne Dilersen. Program sona erdi. Dilem Erden Ne Dilersen. Ne Dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilem Erden Ne Dilersen. Hafta içi her gün Radyo Merde. Radyo Merde.
1: Siz de 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı

0: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
1: %4 Radyo.

geçmişten gelir. Tam karşımda şimdi kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

0: yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi, beyaz eşya .com'da. İster tıkla, ister uğra.
2: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş kundura.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
8: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
9: Su hayattır. Su hastanesi.
10: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
9: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
11: Japon ve Kore aracınız mı var?

0: Telefonumuzu kaydediniz. Soner Oto Yedek Parça 0538 583 2778. Kia, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Japon ve Kore araçlarınızın yedek parçaları bizden sorulur.
1: 15 yıllık tecrübesiyle Soner Oto Yedek Parça, Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. 0538 583 2778 Akdeniz Mersin.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
3: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Bazen 80'ler.
8: Yok sensiz olmaz. Sensiz olmaz. Hayatın bir tadı kalmaz.
7: Çoğu zaman 90'lar.
9: Onun arabası var. Güzel, güzel.
7: Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca Radyo Mer'de keyifli bir yolculuğa hazır olun. Unutulmayanlar başlıyor.
10: Radyo Mer.

0: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar Radyo Mer'de. Geçmişe dair en iyiler. Unutulmayanlar reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirimli hem de hediyeli Samsung beyaz eşya ve elektronik ürünlerde evinizi yeniletecek kampanyalar Samsung yetkili satıcısı mavi beyaz eşyada.

0: tıkla, ister uğra.
1: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.
2: Japon ve Kore aracınız mı var? Telefonumuzu kaydediniz. Soner Oto Yedek Parça 0538 583 2778. Kia, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Japon ve Kore araçlarınızın yedek parçaları bizden sorulur.
3: 15 yıllık tecrübesiyle Soner Oto Yedek Parça, Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında 0538 583 2778 Akdeniz Mersin.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
5: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
8: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
9: Yok kelimesi omega yapıda yok.
10: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
11: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
10: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
12: Cumartesi pazar açık olan
9: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
12: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
13: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
14: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
13: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
15: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
16: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın.
0: Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
15: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
16: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar Radyo Mer'de. Geçmişe dair en iyiler. Unutulmayanlar devam ediyor.
17: Unutulmayanlar.
18: Radyo Mer.

0: Pratika hayat. Oh ne rahat. Yoğurttan daha fazla yararlanmak için suyunun atılmaması gerekir. Yoğurdun tüm vitamin ve mineralleri bu suda bulunmaktadır. Ayrıca bu su yemeklere ekşi bir tat kazandırmak istenildiğinde de kullanılabilir. Pratika hayat. Oh ne rahat.
1: Unutulmayanlar.
2: Unutulmayanlar. Radyo Mer.

0: Radio Mer.
1: Ne oldu bana bu akşam? Ne garip. Seni sanki ilk defa görüyorum.
2: Aynı sözler söylediğin hep boş sözler.
1: Sana nasıl anlatsam bilmem.

0: işte kalırım. Sanki seninle ilk defa konuşuyor gibiyim.
1: Ne romantik bu sözleri, çok dinledim.
0: Duyguların en güzeli ümidim.
1: Çok dinledim.
0: Ne olur dinle beni.
1: Hepinizde aynı taktik, aynı yalan.
0: Yasak rüyalarımın

0: Unutulmayanlar sona erdi. Pazar hariç her gün Radyo Mer'de aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için unutulmayanların bir sonraki programını kaçırmayın.
1: Reklam kazandırır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
10: Sektörünün güçlü kuruluşu, güçlü otomotiv orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault, Dacia orijinal yedek parça güçlü otomotiv, şoförler cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555 310 65 19 555 310 65 19 Akdeniz, Mersin.
0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
11: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
12: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
13: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
14: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
15: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Dilemer'den ne dilersen. Ne dilersen. Ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün

0: WhatsApp'ımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak bize gönderin. Biz dileğinizi Radyo Mer'de yayınlayalım. Dileyin Mer'den ne dilerseniz.
1: Müzikseverler radyo başına. Merak başlıyor.

Sevgili rock severler, Radyo Merdemen Rock programına hoş geldiniz. Hard rock, alternatif rock, Anadolu rock, rock'ın her türlü ve en güzel halini bulabileceğiniz en iyi yerdesiniz. Sizler için birbirinden güzel parçaları yorumlarımla birleştirdiğim Merrak'tan güzel saatler diliyorum. Merrak, Radyo Merde sizlerle buluşuyor. İyi dinlemeler.

0: Türk rock sahnesinde farklı tarzı ve güçlü yorumuyla dikkat çeken bir grup, alternatif rock'ın önemli temsilcilerinden Duman şimdi Merrak sahnesinde.
1: Merrak! Rock!

0: Rock! Rock!
1: Radyo Mer'de rock müziğin sesi Mer Rock devam ediyor. Programımızda şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamların ardından Türk rock sahnesinin sevilen sanatçılarıyla Mer Rock kaldığı yerden devam

0: Rock!
1: Alternatif rock sahnesinde güçlü sözleri ve etkileyici yorumuyla tanınan bir sanatçı Emre Aydın sizlerle.
0: Rock!

0: rock müziğin efsanelerini dinlediğimiz bir merak programının daha sonuna geldik. Bir sonraki merak bölümünde sizlerle Radyo Mer'de olacağız. Hoşça kalın.
1: Merak.

0: Merak,
1: merak
0: sona erdi.
1: Sona erdi. Sona erdi.
2: Reklam tanıtır.
3: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya.

0: Ya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Lezzetin, kalitenin, güvenin adresi neresi mi?
3: Tabii ki Yedi Kardeşler Kasap Şarküteri. Çiftlikten sofranıza gelen kaliteli ve taze ürünler.
2: İster mangallık, ister özel lezzetler.
3: Üstelik lahmacun içi hazırlanır. Tamamen kendi üretimimiz olan doğal sucuklar ve birbirinden kaliteli et ürünleriyle de sofralarınıza lezzet katıyor.
2: Aradığınız her şey Yedi Kardeşler Kasap'ta.
3: 0532 727 58 11 2. Çevre Yolu, İsmet İnönü Bulvarı, Migros Yanı.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Şıklığın ve zarafetin adresi Rodin Mağazaları yeni şubesiyle Tece'de açılıyor.
3: Açılışa özel birinci gün ilk 250 kişiye 500 TL, ikinci gün ilk 150 kişiye 500 TL, üçüncü gün ilk 100 kişiye 500 TL. Toplam 250 bin lira hediye çeki. Çekilişsiz, kurasız. Rodin

0: mağazalarında.
1: Easy Rodin mağazaları Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. Bekleyin, çok yakında TC'deyiz.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: 100.4 Radyo.

0: Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100.000 liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in

0: Binası, 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: Sektörünün güçlü kuruluşu, güçlü otomotiv orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault, Dacia orijinal yedek parça güçlü otomotiv, şoförler cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555 310 6519 555 310 6519 Akdeniz, Mersin.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetimizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız

parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Haberler.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarım ve hayvancılık sektöründe üretimi artıracak yeni destek paketini duyurdu. Alınan kararlara göre kadın ve genç çiftçilere yönelik kredi limiti 5 milyon TL'ye yükseltilirken, hayvancılık kredilerinde üst limitler artırıldı ve atıl durumdaki büyükbaş işletmelerinin yeniden üretime kazandırılacağı açıklandı. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla sigarayı bırakma tedavisi alan en fazla 5 milyon hastanın sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen bazı ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla yararlanabilmesine karar verildi. Ölü Deniz adlı stand-up gösterisi nedeniyle dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamalarıyla gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş tutuklandı. Mersin'de siber polisin yürüttüğü sanal devriye faaliyetlerinde genel ahlak kurallarına aykırı ve müstehcen içerik paylaştığı belirlenen 140 hesap hakkında adli işlem yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirdiği Taşıyanım projesiyle şehir içerisindeki ev taşıma işlemleri ücretsiz gerçekleştiriliyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında ev değiştirmek zorunda kalan üniversite öğrencilerine ücretsiz nakliye desteği sağlanıyor. Taşınma talepleri Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden alınıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini devam ettiren Mersin Şehir Tiyatrosu, Bahar Noktası adlı oyunuyla 26. Direkler Arası Seyirciler Ödülleri'nde ödüle layık görüldü. Başkan Vahap Seçer, kültür ve sanat alanındaki çalışmaların kente değer kattığını belirterek tiyatro ekibini tebrik etti. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu işbirliğinde Mersin'de düzenlenen Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Rusya, Ukrayna ve Çekya'dan yaklaşık 100 sporcunun katıldığı şampiyonada 36 yaşındaki Mersinli milli sporcu Bircan Şimşek bench press disiplininde 65 kilo kaldırarak dünya rekoru kırdı ve altın madalya kazandı. FIBA 17 yaş altı Erkekler Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye Fransa'yı 94-87 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Erdemli'de kurumlar arasındaki dostluk, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla düzenlenen kurumlar arası 5x5 futbol turnuvasında Kız Kalesi Jandarma ekibi şampiyon oldu. Çekişmeli geçen turnuvayı Esnaf Spor ikinci, Merkez Jandarma ise üçüncü sırada tamamladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun milli futbolculara Dünya Kupası vaadi olarak hediye etmeyi planladığı villalara oyunculardan olumsuz yanıt geldi. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, "Biz villa falan istemiyoruz." diyerek teklifi reddetti.
0: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam tanıtır.
3: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş kundura.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine

0: tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Şıklığın ve zarafetin adresi Rodin Mağazaları yeni şubesiyle Tece'de açılıyor.
3: Açılışa özel birinci gün ilk 250 kişiye 500 TL, ikinci gün ilk 150 kişiye 500 TL, üçüncü gün ilk 100 kişiye 500 TL. Toplam 250 bin lira hediye çeki. Çekilişsiz kurasız Rodin Mağazalarında.
2: Bizi Rodin Mağazaları Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. Bekleyin, çok yakında Tece'deyiz.
0: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
4: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
0: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
8: Japon ve Kore aracınız mı var? Telefonumuzu kaydediniz. Soner Oto Yedek Parça 0538 583 2778. Kia, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Japon ve Kore araçlarınızın yedek parçaları bizden sorulur.
9: 15 yıllık tecrübesiyle Soner Oto Yedek Parça. Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. 0538 583 2778. Akdeniz Mersin.

0: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Lezzetin, kalitenin, güvenin adresi neresi mi?
3: Tabii ki Yedi Kardeşler Kasap Şarküteri. Çiftlikten sofranıza gelen kaliteli ve taze ürünler.
2: İster mangallık, ister özel lezzetler.
3: Üstelik lahmacun içi hazırlanır. Tamamen kendi üretimimiz olan doğal sucuklar ve birbirinden kaliteli et ürünleriyle de sofralarınıza lezzet katıyor.
2: Aradığınız her şey Yedi Kardeşler Kasap'ta.
3: 0532 727 5811. İkinci Çevre Yolu, İsmet İnönü Bulvarı, Migros Yanı.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Dilemer'den ne dilersen. Ne dilersen. Ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de. Radyo Mer'de.
0: Siz de 0538 273 6666 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak

0: 104.4.
1: Anlasam duysan ne yazar. Dört yana dikenli teler. Ok demek kalsın bu korkunu yen artık.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
4: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
7: Sayın müşterilerimiz, iş yerlerinize market rafı, züccaciye reyonu, konfeksiyon reyonu, depo rafı, orta sepetler, askı telleri almak istediğinizde istediğiniz gibi bulamadınız mı? Bizi arayın. Mersin Raf 336 97 90 336 97 90. Profesyonel ekibimizle siz hayal ediyorsunuz, biz projelendirip, tasarlayıp iş yerinize uygun montajlıyoruz. Üstelik ikinci el ürünlerinizi alıyor ve satıyoruz. Mersin Raf Hastane Caddesi üzeri Ferhat Patiseri arkası 554 345 13 10 554 345 13 10 Akdeniz Mersin.
5: Sektörünün güçlü kuruluşu, güçlü otomotiv orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault, Dacia orijinal yedek parça güçlü otomotiv, şoförler cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555 310 6519 555 310 6519 Akdeniz Mersin.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
8: Bünyesindeki binler

0: binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu Alışveriş Avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
0: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com/mersin.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
0: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: 100.4.
1: Zorlama, söyledim 11'a. Beşiktaş modeller diyor, gelsene Londra. Beni zorlama. Wow.

0: Haberler.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarım ve hayvancılık sektöründe üretimi artıracak yeni destek paketini duyurdu. Alınan kararlara göre kadın ve genç çiftçilere yönelik kredi limiti 5 milyon TL'ye yükseltilirken, hayvancılık kredilerinde üst limitler artırıldı ve atıl durumdaki büyükbaş işletmelerinin yeniden üretime kazandırılacağı açıklandı. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla sigarayı bırakma tedavisi alan en fazla 5 milyon hastanın sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen bazı ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla yararlanabilmesine karar verildi. Ölü Deniz adlı stand-up gösterisi nedeniyle dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamalarıyla gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş tutuklandı. Mersin'de siber polisin yürüttüğü sanal devriye faaliyetlerinde genel ahlak kurallarına aykırı ve müstehcen içerik paylaştığı belirlenen 140 hesap hakkında adli işlem yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirdiği Taşıyanım projesiyle şehir içerisindeki ev taşıma işlemleri ücretsiz gerçekleştiriliyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında ev değiştirmek zorunda kalan üniversite öğrencilerine ücretsiz nakliye desteği sağlanıyor. Taşınma talepleri Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden alınıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini devam ettiren Mersin Şehir Tiyatrosu, Bahar Noktası adlı oyunuyla 26. Direkler Arası Seyirciler Ödülleri'nde ödüle layık görüldü. Başkan Vahap Seçer, kültür ve sanat alanındaki çalışmaların kente değer kattığını belirterek tiyatro ekibini tebrik etti. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu işbirliğinde Mersin'de düzenlenen Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Rusya, Ukrayna ve Çekya'dan yaklaşık 100 sporcunun katıldığı şampiyonada 36 yaşındaki Mersinli milli sporcu Bircan Şimşek bench press disiplininde 65 kilo kaldırarak dünya rekoru kırdı ve altın madalya kazandı. FIBA 17 yaş altı Erkekler Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye Fransa'yı 94-87 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Erdemli'de kurumlar arasındaki dostluk, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla düzenlenen kurumlar arası 5x5 futbol turnuvasında Kız Kalesi Jandarma ekibi şampiyon oldu. Çekişmeli geçen turnuvayı Esnaf Spor ikinci, Merkez Jandarma ise üçüncü sırada tamamladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun milli futbolculara Dünya Kupası vaadi olarak hediye etmeyi planladığı villalara oyunculardan olumsuz yanıt geldi. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, "Biz villa falan istemiyoruz" diyerek teklifi reddetti.

0: Reklam tanıtır.
1: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş kundura.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Sektörünün güçlü kuruluşu, güçlü otomotiv orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault, Dacia...

0: Orijinal yedek parça güçlü otomotiv, şoförler cemiyeti civarı, Şahin Halı Sağ yanında. İletişim numaramız 0555-310-6519, 555-310-6519, Akdeniz, Mersin.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.

0: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
3: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
2: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Dilemer'den ne dilersen, ne dilersen, ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de, Radyo Mer'de.
0: Siz de 0538 273 6666 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Sayın müşterilerimiz, iş yerlerinize market rafı, züccaciye reyonu, konfeksiyon reyonu, depo rafı, orta sepetler, askı telleri almak istediğinizde istediğiniz gibi bulamadınız mı? Bizi arayın. Mersin Raf 336 97 90 336 97 90. Profesyonel ekibimizle siz hayal ediyorsunuz. Biz projelendirip, tasarlayıp, iş yerinize uygun montajlıyoruz. Üstelik ikinci el ürünlerinizi alıyor ve satıyoruz. Mersin Raf Hastane Caddesi üzeri Ferhat Patiseri arkası 554-345-1310 554-345-1310 Akdeniz, Mersin.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434.
7: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
8: Yok kelimesi omega yapıda yok.
9: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
10: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
9: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
11: Cumartesi pazar açık olan
8: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
11: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
12: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
8: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
13: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
14: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38
15: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
16: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Müzikte kalite, müzikte kalite. 100.4'deyiz, Radyo Merdi'yiz, Radyo Merdi'yiz.

karşı umutsuz olduğunuz kurakları nehirlere çevirdim. Sanatın gözlerinde bittiği bir nokta var ve her bittiği noktada çiçeklerle bekledim. Gecemi güzelleştiren rüyama dokunamaz, günümü güneş olanın dışında ısıtamaz içim. Bu çizgi benim, bu kağıttaki yer dokunmuş bana ait, bu yüzden bu resim benim.

yanındayım. Sanat güzel ama mullah için soyunmayın. Büyük düşünmedim, gururuma dokunmayın. Pişman olurum öfkemle, yorulmayın. Huzur için ödediğiniz bedel kara kutu. Mutlu değilsiniz, kendinizi kandırmayın.

düşmedi yine şiirler ezdim. Güvenin kırık olsa bir tamiri bulunurdu. Nasıl yanlış yolu buldun, aynen öyle doğru yolu bulursun. Ben öyle buldum seni, belki yanlışlarımda bu yarın doğru yapar beni. Yaşama sebeplerimin sesinde ruhu var. Çiçeklerine bakarken yaşayan bir ruhu var. Büyümesin dedim beyazlarımı görene dek. Bakma öyle

0: Reklam tanıtır.
1: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
6: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering.

0: Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
2: Şıklığın ve zarafetin adresi Rodin Mağazaları, yeni şubesiyle Tece'de açılıyor.
3: Açılışa özel birinci gün ilk 250 kişiye 500 TL, ikinci gün ilk 150 kişiye 500 TL, üçüncü gün ilk 100 kişiye 500 TL. Toplam 250 bin lira hediye çeki. Çekilişsiz, kurasız Rodin Mağazalarında.
2: Bizi Rodin Mağazaları Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. Bekleyin, çok yakında Tece'deyiz.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-3956. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Lezzetin, kalitenin, güvenin adresi neresi mi?
6: Tabii ki Yedi Kardeşler Kasap Şarküteri. Çiftlikten sofranıza gelen kaliteli ve taze ürünler.
5: İster mangallık, ister özel lezzetler.
6: Üstelik lahmacun içi hazırlanır. Tamamen kendi üretimimiz olan doğal sucuklar ve birbirinden kaliteli et ürünleriyle de sofralarınıza lezzet katıyor.
5: Aradığınız her şey Yedi Kardeşler Kasap'ta.
6: 0532 727 5811. İkinci Çevre Yolu, İsmet İnönü Bulvarı, Migros Yanı.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
8: Su hayattır. Su Hastanesi.
9: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
8: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş kundura.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.

0: Japon ve Kore aracınız mı var? Telefonumuzu kaydediniz. Soner Oto Yedek Parça 0538 583 2778. Kia, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Japon ve Kore araçlarınızın yedek parçaları bizden sorulur.
1: 15 yıllık tecrübesiyle Soner Oto Yedek Parça, Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. 0538 583 2778 Akdeniz Mersin.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: Sektörünün güçlü kuruluşu, güçlü otomotiv, orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault, Dacia orijinal yedek parça güçlü otomotiv, Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555 310 65 19 555 310 65 19 Akdeniz Mersin.
3: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
6: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
5: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
7: Lezzetin, kalitenin, güvenin adresi neresi mi?
8: Tabii ki Yedi Kardeşler Kasap Şarküteri. Çiftlikten sofranıza gelen kaliteli ve taze ürünler.
7: İster mangallık, ister özel lezzetler.
8: Üstelik lahmacun içi hazırlanır. Tamamen kendi üretimimiz olan doğal sucuklar ve birbirinden kaliteli et ürünleriyle de sofralarınıza lezzet katıyor.
7: Aradığınız her şey Yedi Kardeşler Kasap'ta.
8: 0532 727 5811 İkinci Çevre Yolu, İsmet İnönü Bulvarı, Migros Yanı.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: 100.4 Radyo.

0: Haberler.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarım ve hayvancılık sektöründe üretimi artıracak yeni destek paketini duyurdu. Alınan kararlara göre kadın ve genç çiftçilere yönelik kredi limiti 5 milyon TL'ye yükseltilirken, hayvancılık kredilerinde üst limitler artırıldı ve atıl durumdaki büyükbaş işletmelerinin yeniden üretime kazandırılacağı açıklandı. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla sigarayı bırakma tedavisi alan en fazla 5 milyon hastanın sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen bazı ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla yararlanabilmesine karar verildi. Ölü Deniz adlı stand-up gösterisi nedeniyle dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamalarıyla gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş tutuklandı. Mersin'de siber polisin yürüttüğü sanal devriye faaliyetlerinde genel ahlak kurallarına aykırı ve müstehcen içerik paylaştığı belirlenen 140 hesap hakkında adli işlem yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirdiği Taşıyanım projesiyle şehir içerisindeki ev taşıma işlemleri ücretsiz gerçekleştiriliyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında ev değiştirmek zorunda kalan üniversite öğrencilerine ücretsiz nakliye desteği sağlanıyor. Taşınma talepleri Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden alınıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini devam ettiren Mersin Şehir Tiyatrosu, Bahar Noktası adlı oyunuyla 26. Direkler Arası Seyirciler Ödülleri'nde ödüle layık görüldü. Başkan Vahap Seçer, kültür ve sanat alanındaki çalışmaların kente değer kattığını belirterek tiyatro ekibini tebrik etti. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu işbirliğinde Mersin'de düzenlenen Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Rusya, Ukrayna ve Çekya'dan yaklaşık 100 sporcunun katıldığı şampiyonada 36 yaşındaki Mersinli milli sporcu Bircan Şimşek bench press disiplininde 65 kilo kaldırarak dünya rekoru kırdı ve altın madalya kazandı. FIBA 17 yaş altı Erkekler Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye Fransa'yı 94-87 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Erdemli'de kurumlar arasındaki dostluk, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla düzenlenen kurumlar arası 5x5 futbol turnuvasında Kız Kalesi Jandarma ekibi şampiyon oldu. Çekişmeli geçen turnuvayı Esnaf Spor ikinci, Merkez Jandarma ise üçüncü sırada tamamladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun milli futbolculara Dünya Kupası vaadi olarak hediye etmeyi planladığı villalara oyunculardan olumsuz yanıt geldi. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, "Biz villa falan istemiyoruz." diyerek teklifi reddetti.
0: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Sen nerede? Mer orada. www.radyomer.com.

0: Reklam tanıtır.
1: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş kundura.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve Elektronik Ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da siz.

Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
3: Lezzetin, kalitenin, güvenin adresi neresi mi?
4: Tabii ki Yedi Kardeşler Kasap Şarküteri. Çiftlikten sofranıza gelen kaliteli ve taze ürünler.
3: İster mangallık, İster özel lezzetler.
4: Üstelik lahmacun içi hazırlanır. Tamamen kendi üretimimiz olan doğal sucuklar ve birbirinden kaliteli et ürünleriyle de sofralarınıza lezzet katıyor.
3: Aradığınız her şey 7 Kardeşler Kasap'ta.
4: 0532 727 5811 İkinci Çevre Yolu, İsmet İnönü Bulvarı, Migros Yanı.
5: Şıklığın ve zarafetin adresi Rodin Mağazaları. Yeni şubesiyle Tece'de açılıyor.
6: Açılışa özel birinci gün ilk 250 kişiye 500 TL, ikinci gün ilk 150 kişiye 500 TL, üçüncü gün ilk 100 kişiye 500 TL. Toplam 250 bin lira hediye çeki. Çekilişsiz, kurasız Rodin Mağazalarında.
5: Bizi Rodin Mağazaları Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. Bekleyin, çok yakında Tece'deyiz.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
8: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Dilem Erden, ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilem Erden, ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Merde.
1: Siz de 0538 273 6666 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak bize gönderin. Biz dileğinizi Radyo Merde yayınlayalım. Dileyin Merden, ne dilerseniz.
2: 100.4'teyiz, Radyo Merde'yiz.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi

0: yok kelimesi omega yapıda yok.
1: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
2: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
1: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Cumartesi pazar açık olan
0: Filli Boya, Favori, Tembo Boyaları, Satış Bayi Omega Yapı Market.
3: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
4: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
0: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için elit şalgam için.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
12: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
0: Lezzetin, kalitenin, güvenin adresi neresi mi?
13: Tabii ki Yedi Kardeşler Kasap Şarküteri. Çiftlikten sofranıza gelen kaliteli ve taze ürünler.
0: İster mangallık, İster özel lezzetler.
13: Üstelik lahmacun içi hazırlanır. Tamamen kendi üretimimiz olan doğal sucuklar ve birbirinden kaliteli et ürünleriyle de sofralarınıza lezzet katıyor.
0: Aradığınız her şey 7 Kardeşler Kasap'ta.
13: 0532 727 58 11 2. Çevre Yolu, İsmet İnönü Bulvarı, Migros Yanı.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir hayatını.

0: Hayatını kolaylaştırır.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: 24 saat güzel müzik, iyi müzik radyo. Radyomer 100.4.

0: Radyomer 100.4.
1: Benden oldun diyeceğim.

0: Reklam tanıtır.
1: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş kundura.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Japon ve Kore aracınız mı var? Telefonumuzu kaydediniz. Soner Oto Yedek Parça 0538 583 2778. Kia, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Japon ve Kore araçlarınızın yedek parçaları bizden sorulur.
4: 15 yıllık tecrübesiyle Soner Oto Yedek Parça. Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. 0538 583 2778. Akdeniz Mersin.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
6: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
2: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
8: Lezzetin, kalitenin, güvenin adresi neresi mi?
9: Tabii ki Yedi Kardeşler Kasap Şarküteri. Çiftlikten sofranıza gelen kaliteli ve taze ürünler.
8: İster mangallık, ister özel lezzetler.

0: Üstelik lahmacun içi hazırlanır. Tamamen kendi üretimimiz olan doğal sucuklar ve birbirinden kaliteli et ürünleriyle de sofralarınıza lezzet katıyor.
1: Aradığınız her şey 7 Kardeşler Kasap'ta.
0: 0532 727 58 11 2. Çevre Yolu, İsmet İnönü Bulvarı, Migros Yanı.
2: Sektörünün güçlü kuruluşu, güçlü otomotiv orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault, Dacia orijinal yedek parça güçlü otomotiv, şoförler cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555 310 65 19 555 310 65 19 Akdeniz, Mersin.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
4: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
5: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
6: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
5: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Cumartesi pazar açık olan
4: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
7: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz, Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
9: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyomer Instagram, Radyomer Facebook, Radyomer Twitter. Radyon daima seninle.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyomer.

0: Reklam kazandırır.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş.

0: Arkadaş kundura yaşat iş anında, arkadaş kundura üzüm iş anında.
1: Sayın müşterilerimiz, iş yerlerinize market rafı, züccaciye reyonu, konfeksiyon reyonu, depo rafı, orta sepetler, askı telleri almak istediğinizde istediğiniz gibi bulamadınız mı? Bizi arayın. Mersin Raf 336-9790, 336-9790. Profesyonel ekibimizle siz hayal ediyorsunuz. Biz projelendirip, tasarlayıp, iş yerinize uygun montajlıyoruz. Üstelik ikinci el ürünlerinizi alıyor ve satıyoruz. Mersin Raf, Hastane Caddesi üzeri Ferhat Patiseri arkası. 554-345-1310, 554-345-1310, Akdeniz, Mersin.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542 144-4602.

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: En iyi şarkıları dinlemeye devam et. Radyo Mer 100.4. Müzikte kalite.

0: Charcoal.
1: Okto, bugün biraz hızlı yapalım.
0: Yaşıyorum yarınlar yokmuşçasına. Yeni günü veriyorum.

0: Haberler.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarım ve hayvancılık sektöründe üretimi artıracak yeni destek paketini duyurdu. Alınan kararlara göre kadın ve genç çiftçilere yönelik kredi limiti 5 milyon TL'ye yükseltilirken, hayvancılık kredilerinde üst limitler artırıldı ve atıl durumdaki büyükbaş işletmelerinin yeniden üretime kazandırılacağı açıklandı. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla sigarayı bırakma tedavisi alan en fazla 5 milyon hastanın sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen bazı ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla yararlanabilmesine karar verildi. Ölü Deniz adlı stand-up gösterisi nedeniyle dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamalarıyla gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş tutuklandı. Mersin'de siber polisin yürüttüğü sanal devriye faaliyetlerinde genel ahlak kurallarına aykırı ve müstehcen içerik paylaştığı belirlenen 140 hesap hakkında adli işlem yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirdiği Taşıyanım projesiyle şehir içerisindeki ev taşıma işlemleri ücretsiz gerçekleştiriliyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında ev değiştirmek zorunda kalan üniversite öğrencilerine ücretsiz nakliye desteği sağlanıyor. Taşınma talepleri Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden alınıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini devam ettiren Mersin Şehir Tiyatrosu, Bahar Noktası adlı oyunuyla 26. Direkler Arası Seyirciler Ödülleri'nde ödüle layık görüldü. Başkan Vahap Seçer, kültür ve sanat alanındaki çalışmaların kente değer kattığını belirterek tiyatro ekibini tebrik etti. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu işbirliğinde Mersin'de düzenlenen Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Rusya, Ukrayna ve Çekya'dan yaklaşık 100 sporcunun katıldığı şampiyonada 36 yaşındaki Mersinli milli sporcu Bircan Şimşek bench press disiplininde 65 kilo kaldırarak dünya rekoru kırdı ve altın madalya kazandı. FIBA 17 yaş altı Erkekler Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye Fransa'yı 94-87 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Erdemli'de kurumlar arasındaki dostluk, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla düzenlenen kurumlar arası 5x5 futbol turnuvasında Kız Kalesi Jandarma ekibi şampiyon oldu. Çekişmeli geçen turnuvayı Esnaf Spor ikinci, Merkez Jandarma ise üçüncü sırada tamamladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun milli futbolculara Dünya Kupası vaadi olarak hediye etmeyi planladığı villalara oyunculardan olumsuz yanıt geldi. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, "Biz villa falan istemiyoruz." diyerek teklifi reddetti.
0: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Radyo.

0: Reklam tanıtır.
1: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: İstanbul Lider Kolej

0: Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Sektörünün güçlü kuruluşu, güçlü otomotiv orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault, Dacia orijinal yedek parça güçlü otomotiv, Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555 310 6519 555 310 6519 Akdeniz, Mersin.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz, Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
4: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
2: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Dilemer'den ne dilersen, ne dilersen, ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de. Radyo Mer'de.
3: Siz de 0538 673 66

0: Reklam kazandırır.
1: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
4: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: Lezzetin, kalitenin, güvenin adresi neresi mi?
7: Tabii ki Yedi Kardeşler Kasap Şarküteri. Çiftlikten sofranıza gelen kaliteli ve taze ürünler.
6: İster mangallık, ister özel lezzetler.
7: Üstelik lahmacun içi hazırlanır. Tamamen kendi üretimimiz olan doğal sucuklar ve birbirinden kaliteli et ürünleriyle de sofralarınıza lezzet katıyor.
6: Aradığınız her şey Yedi Kardeşler Kasap'ta.
7: 0532 727 58 11 İkinci Çevre Yolu, İsmet İnönü Bulvarı, Migros Yanı.
8: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
9: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
10: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
9: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
11: Cumartesi pazar açık olan
8: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
11: Akbelen Bulvarı

0: Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
2: Şıklığın ve zarafetin adresi Rodin Mağazaları yeni şubesiyle Tece'de açılıyor.
3: Açılışa özel birinci gün ilk 250 kişiye 500 TL, ikinci gün ilk 150 kişiye 500 TL, üçüncü gün ilk 100 kişiye 500 TL. Toplam 250 bin lira hediye çeki. Çekilişsiz kurasız Rodin Mağazalarında.
2: Bizi Rodin Mağazaları Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. Bekleyin, çok yakında Tece'deyiz.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirimli hem de hediyeli Samsung beyaz eşya ve elektronik ürünlerde evinizi yeniletecek kampanyalar Samsung yetkili satıcısı mavi beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
2: Haydi tıkla her zaman uygun fiyata mavi beyaz eşya.com'da.
3: İster tıkla ister.

Rura. Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Yok kelimesi omega yapıda yok.
6: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
7: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
6: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Cumartesi pazar açık olan
5: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
8: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: Sayın müşterilerimiz, iş yerlerinize market rafı, züccaciye reyonu, konfeksiyon reyonu, depo rafı, orta sepetler, askı telleri almak istediğinizde istediğiniz gibi bulamadınız mı? Bizi arayın. Mersin Raf 336 97 90 336 97 90. Profesyonel ekibimizle siz hayal ediyorsunuz. Biz projelendirip, tasarlayıp iş yerinize uygun montajlıyoruz. Üstelik ikinci el ürünlerinizi alıyor ve satıyoruz. Mersin Raf, Hastane Caddesi üzeri Ferhat Patiseri arkası. 554-345-1310 554-345-1310 Akdeniz, Mersin.
11: Japon ve Kore aracınız mı var? Telefonumuzu kaydediniz. Soner Oto Yedek Parça 0538 583 2778. Kia, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Japon ve Kore araçlarınızın yedek parçaları bizden sorulur.
12: 15 yıllık tecrübesiyle Soner Oto Yedek Parça. Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. 0538 583 2778 Akdeniz Mersin.
13: Su hayattır. Su Hastanesi.
12: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
13: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
15: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz,

0: yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Bazen 80'ler.
2: Yok sensiz olmaz, siz olmaz. Hayatın bir tadı kalmaz.
1: Çoğu zaman 90'lar.
3: Onun arabası var, güzel güzel.
1: Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca Radyo Mer'de keyifli bir yolculuğa hazır olun. Unutulmayanlar başlıyor.
4: Radyo Mer.

0: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar Radyo Mer'de. Geçmişe dair en iyiler. Unutulmayanlar reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
7: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
9: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
10: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
4: Sayın müşterilerimiz, iş yerlerinize market rafı, züccaciye reyonu, konfeksiyon reyonu, depo rafı, orta sepetler, askı telleri almak istediğinizde istediğiniz gibi bulamadınız mı? Bizi arayın. Mersin Raf 336 97 90 336 97 90. Profesyonel ekibimizle siz hayal ediyorsunuz. Biz projelendirip, tasarlayıp iş yerinize uygun montajlıyoruz. Üstelik ikinci el ürünlerinizi alıyor ve satıyoruz. Mersin Raf Hastane Caddesi üzeri Ferhat Patiseri arkası 554-345-1310 554-345-1310 Akdeniz Mersin.
11: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?

0: Arkadaş Kundura.
1: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar Radyo Mer'de. Geçmişe dair en iyiler. Unutulmayanlar devam ediyor.
5: Unutulmayanlar.
6: Radyo Mer.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarım ve hayvancılık sektöründe üretimi artıracak yeni destek paketini duyurdu. Alınan kararlara göre kadın ve genç çiftçilere yönelik kredi limiti 5 milyon TL'ye yükseltilirken, hayvancılık kredilerinde üst limitler artırıldı ve atıl durumdaki büyükbaş işletmelerinin yeniden üretime kazandırılacağı açıklandı. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla sigarayı bırakma tedavisi alan en fazla 5 milyon hastanın sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen bazı ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla yararlanabilmesine karar verildi. Ölü Deniz adlı stand-up gösterisi nedeniyle dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamalarıyla gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş tutuklandı. Mersin'de siber polisin yürüttüğü sanal devriye faaliyetlerinde genel ahlak kurallarına aykırı ve müstehcen içerik paylaştığı belirlenen 140 hesap hakkında adli işlem yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirdiği Taşıyanım projesiyle şehir içerisindeki ev taşıma işlemleri ücretsiz gerçekleştiriliyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında ev değiştirmek zorunda kalan üniversite öğrencilerine ücretsiz nakliye desteği sağlanıyor. Taşınma talepleri Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden alınıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini devam ettiren Mersin Şehir Tiyatrosu, Bahar Noktası adlı oyunuyla 26. Direkler Arası Seyirciler Ödülleri'nde ödüle layık görüldü. Başkan Vahap Seçer, kültür ve sanat alanındaki çalışmaların kente değer kattığını belirterek tiyatro ekibini tebrik etti. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu işbirliğinde Mersin'de düzenlenen Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Rusya, Ukrayna ve Çekya'dan yaklaşık 100 sporcunun katıldığı şampiyonada 36 yaşındaki Mersinli milli sporcu Bircan Şimşek bench press disiplininde 65 kilo kaldırarak dünya rekoru kırdı ve altın madalya kazandı. FIBA 17 yaş altı Erkekler Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye Fransa'yı 94-87 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Erdemli'de kurumlar arasındaki dostluk, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla düzenlenen kurumlar arası 5x5 futbol turnuvasında Kız Kalesi Jandarma ekibi şampiyon oldu. Çekişmeli geçen turnuvayı Esnaf Spor ikinci, Merkez Jandarma ise üçüncü sırada tamamladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun milli futbolculara Dünya Kupası vaadi olarak hediye etmeyi planladığı villalara oyunculardan olumsuz yanıt geldi. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, "Biz villa falan istemiyoruz." diyerek teklifi reddetti.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
1: Unutulmayanlar sona erdi. Pazar hariç her gün Radyo Mer'de aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için unutulmayanların bir sonraki programını kaçırmayın.
2: Reklam tanıtır.
3: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 8282 327 8282. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Sektörünün güçlü kuruluşu, Güçlü Otomotiv orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault, Dacia orijinal yedek parça Güçlü Otomotiv, Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555-310-6519, 555-310-6519, Akdeniz, Mersin.
3: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz, Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Dilemer'den ne dilersen. Ne dilersen. Ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi.

0: Merden ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Merde. Radyo Merde.
1: Siz de 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak

0: Dilemer'den ne dilersen. Ne dilersen. Ne dilersen. Program başlıyor. Dilemer'den ne dilersen.
1: Merhaba, ben Orhan. Dünya Kupası başlamışken sizlerden Tarkan, Bir Oluruz Yolunda şarkısını istiyorum. İyi yayınlar.
0: Dilemer'den ne dilersen.

0: Dilem Erden, ne dilersen.
1: Selam Radyo Mer dinleyicileri. Ben Şule. Güne sizler için bir motivasyon şarkısı bırakmak istiyorum. Anıl Piyancı Döndüm Durdum. Tüm Radyo Mer dinleyicilerine armağan olsun.
0: Dilem Erden, ne dilersen.

0: Dilemer'den ne dilersen.
1: Kızlarım için Radyo Mer'den Koray Avcı'dan Hicran şarkısını istiyorum.
0: Dilemer'den ne dilersen.

0: Dilemer'den ne dilersen.
1: İyi yayınlar, Radyo Mer. Ben Elif. Arkadaşım Defne için sizden Sakiler. Sımsıkı sıkı şarkısını istiyorum.
0: Dilemer'den ne dilersen.

0: Dilem Erden, ne dilersen. Program devam edecek.
1: Pratika hayat. Oh ne rahat. Yoğurttan daha fazla yararlanmak için suyunun atılmaması gerekir. Yoğurdun tüm vitamin ve mineralleri bu suda bulunmaktadır. Ayrıca bu su yemeklere ekşi bir tat kazandırmak istenildiğinde de kullanılabilir. Pratika hayat. Oh ne rahat.
0: Dilem Erden, ne dilersen. Ne dilersen. Ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilem Erden, ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de. Radyo Mer'de.
2: Siz de 0538 273 6666 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak

0: Dilemer'den ne dilersen. Program devam ediyor. Dilemer'den ne dilersen.
1: Selam Radyomer, ben Emre. İyi yayınlar dilerim. Nişanlım Pınar ve kendim için sizden Derya Ulu şarkısını istiyorum.
0: Dilemer'den ne dilersen.

0: Dilemer'den ne dilersen.
1: Merhaba Radyo Mer, ben Melis. İyi yayınlar diliyorum. Buradan sevgilim Suat'a APO Ömrüm şarkısını armağan etmek istiyorum sevgilerle. Onu çok çok seviyorum.
0: Dilemer'den ne dilersen.

0: Dilemer'den ne dilersen.
1: Merhaba Radyomer, ben Sinem. Motive ve Hadise'nin beraber seslendirdiği Küçük Bir Yol şarkısını buradan tüm kadın dinleyicilere armağan ediyorum. Sizlerle Küçük Bir Yol, Hadise ve Motive'den gelsin.
0: Dilemer'den ne dilersen.

0: Dilemer'den ne dilersen.
1: Merhabalar Radyo Mer. Sizden Manifest'ten Başrol Sensin şarkısını istiyorum. Bu şarkı öncelikle bana, sonra denemekten hiçbir zaman vazgeçmeyenlere armağan olsun.
0: Dilemer'den ne dilersen.

0: Dilemer'den ne dilersen.
1: Merhaba Radyomer, ben Kaan. Radyomer'den dileğim Serdar Ortaç, Farkında Değil şarkısı. Benden çok özlediğim sevdiğime gelsin.
0: Dilemer'den ne dilersen.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Dilemer'den ne dilersen.
2: Öncelikle iyi yayınlar. Sizi şu an arabadan

0: dinliyorum. Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta şarkısını istiyorum. Bu şarkı şu an yolda olan herkese armağan olsun.
1: Dilemer'den ne dilersen.

0: Dilemer'den ne dilersen. Program sona erdi. Dilemer'den ne dilersen. Ne dilersen. Ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de. Radyo Mer'de.
1: Siz de 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak bize gönderin. Biz dileğinizi Radyo Mer'de yayınlayalım. Dileyin Mer'den ne dilerseniz.
2: Reklam kazandırır.
3: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
5: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta com'da.
6: İster tıkla, ister uğra.
7: Beko Loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Şıklığın ve zarafetin adresi Rodin Mağazaları. Yeni şubesiyle Tece'de açılıyor.
2: Açılışa özel birinci gün ilk 250 kişiye 500 TL, ikinci gün ilk 150 kişiye 500 TL, üçüncü gün ilk 100 kişiye 500 TL. Toplam 250 bin lira hediye çeki. Çekilişsiz, kurasız Rodin Mağazalarında.
1: Bizi Rodin Mağazaları Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. Bekleyin, çok yakında Tece'deyiz.
3: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
8: Yok kelimesi omega yapıda yok.
9: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
10: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
9: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
11: Cumartesi pazar açık olan
8: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
11: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Unutulmayanlar.
14: Radyo Mer.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Sayın müşterilerimiz, iş yerlerinize market rafı, züccaciye reyonu, konfeksiyon reyonu, depo rafı, orta sepetler, askı telleri almak istediğinizde istediğiniz gibi bulamadınız mı? Bizi arayın. Mersin Raf 336 97 90 336 97 90. Profesyonel ekibimizle siz hayal ediyorsunuz. Biz projelendirip, tasarlayıp iş yerinize uygun montajlıyoruz. Üstelik ikinci el ürünlerinizi alıyor ve satıyoruz. Mersin Raf, Hastane Caddesi üzeri Ferhat Patiseri arkası.

0: 554-345-1310 554-345-1310 Akdeniz, Mersin.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
3: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebiniz de.
2: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.
5: Dilemer'den ne dilersen. Ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de. Radyo Mer'de.
2: Siz de 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak bize gönderin. Biz dileğinizi Radyo Mer'de yayınlayalım. Dileyin Mer'den ne dilerseniz.
6: Müzikseverler radyo başına. Merak başlıyor.

Rock programına hoş geldiniz. Hard Rock, Alternatif Rock, Anadolu Rock, Rock'ın her türlü ve en güzel halini bulabileceğiniz en iyi yerdesiniz. Sizler için birbirinden güzel parçaları yorumlarımla birleştirdiğim Merrak'tan güzel saatler diliyorum. Merrak, Radyo Mer'de sizlerle buluşuyor. İyi dinlemeler.

0: Türk rock sahnesinde farklı tarzı ve güçlü yorumuyla dikkat çeken bir grup, alternatif rock'ın önemli temsilcilerinden Duman şimdi Merrak sahnesinde.
1: Merrak!

0: Merak! Rock.
1: Radyo Mer'de rock müziğin sesi Merak devam ediyor. Programımızda şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamların ardından Türk rock sahnesinin sevilen sanatçılarıyla Merak kaldığı yerden devam

0: romantik rock şarkıları ve melodik tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan bir grup, Gece Yolcuları.
1: Merak!

0: Merak! Rock!
1: Alternatif rock sahnesinde güçlü sözleri ve etkileyici yorumuyla tanınan bir sanatçı Emre Aydın sizlerle.
0: Merak! Rock!

0: müziğin efsanelerini dinlediğimiz bir merak programının daha sonuna geldik. Bir sonraki merak bölümünde sizlerle Radyo Mer'de olacağız. Hoşça kalın.
1: Merak!
2: Bana bir baktı, beni bir gördü, beni bir süzdü, bana sokuldu. Bu da demek ki, bu da demek ki, ne demekti ki, ne demekti ki? Soruyu sordum, ona ne sordum, soruyu sordum.

0: رادیو مرده مر راک رادیو مرده رادیو مرده مرق مرده رادیو مر 100.4 alışkanlıklarını değiştir bence merak radyonuz radyo merde
1: merak merak sona erdi sona erdi
2: reklam kazandırır.
3: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
5: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras Restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla. Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001. santairas.com, Mersin.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
9: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
2: Japon ve Kore aracınız mı var? Telefonumuzu kaydediniz. Soner Oto Yedek Parça 0538 583 2778. Kia, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Japon ve Kore araçlarınızın yedek parçaları bizden sorulur.
3: 15 yıllık tecrübesiyle Soner Oto Yedek Parça, Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. 0538 583 2778 Akdeniz Mersin.
4: Su hayattır. Su hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
4: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: 100.4 Radyo.

0: Reklam tanıtır.
1: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş kundura.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto klima sistemi

0: yöntemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: Sektörünün güçlü kuruluşu, güçlü otomotiv, orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault, Dacia orijinal yedek parça güçlü otomotiv, şoförler cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555 310 65 19 555 310 65 19 Akdeniz Mersin.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
4: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
7: Şıklığın ve zarafetin adresi Rodin Mağazaları yeni şubesiyle Tece'de açılıyor.
8: Açılışa özel birinci gün ilk 250 kişiye 500 TL, ikinci gün ilk 150 kişiye 500 TL, üçüncü gün ilk 100 kişiye 500 TL. Toplam 250 bin lira hediye çeki. Çekilişsiz, kurasız Rodin Mağazalarında.
7: Bizi Rodin Mağazaları Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. Bekleyin, çok yakında Tece'deyiz.
9: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
10: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
2: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
13: 100.4 Radyo'da.

0: Pratik hayat. Oh ne rahat. Yoğurttan daha fazla yararlanmak için suyunun atılmaması gerekir. Yoğurdun tüm vitamin ve mineralleri bu suda bulunmaktadır. Ayrıca bu su yemeklere ekşi bir tat kazandırmak istenildiğinde de kullanılabilir. Pratik hayat. Oh ne rahat.
1: 100.4'teyiz. Radyo Merdeyiz.

0: Reklam kazandırır.
1: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
6: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
7: Sektörünün güçlü kuruluşu, güçlü otomotiv orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault, Dacia orijinal yedek parça güçlü otomotiv, şoförler cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555-310-6519, 555-310-6519, Akdeniz, Mersin.
8: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542-144-4602, 0542-144-4602.

0: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
2: Sayın müşterilerimiz, iş yerlerinize market rafı, züccaciye reyonu, konfeksiyon reyonu, depo rafı, orta sepetler, askı telleri almak istediğinizde istediğiniz gibi bulamadınız mı? Bizi arayın. Mersin Raf 336-9790, 336-9790. Profesyonel ekibimizle siz hayal ediyorsunuz. Biz projelendirip, tasarlayıp iş yerinize uygun montajlıyoruz. Üstelik ikinci el ürünlerinizi alıyor ve satıyoruz. Mersin Raf Hastane Caddesi üzeri Ferhat Patiseri arkası 554-345-1310, 554-345-1310 Akdeniz, Mersin.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434-33.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Dilemer'den ne dilersen. Ne dilersen. Ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de. Radyo Mer'de.
6: Siz de 0538 273 6666 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak

0: Reklam tanıtır.
1: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş kundura.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: Şıklığın ve zarafetin adresi Rodin Mağazaları yeni şubesiyle Tece'de açılıyor.
3: Açılışa özel birinci gün ilk 250 kişiye 500 TL, ikinci gün ilk 150 kişiye 500 TL, üçüncü gün ilk 100 kişiye 500 TL. Toplam 250 bin lira hediye çeki. Çekilişsiz kurasız Rodin Mağazalarında.
2: Bizi Rodin Mağazaları Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. Bekleyin, çok yakında Tece'deyiz.
4: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
5: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
4: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
6: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak bir de ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: kaputti.
1: Reklam kazandırır.
2: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş kundura.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
4: Türkiye Vestel'leniyor.
5: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 600

24 34 34. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Lezzetin, kalitenin, güvenin adresi neresi mi?
1: Tabii ki Yedi Kardeşler Kasap Şarküteri. Çiftlikten sofranıza gelen kaliteli ve taze ürünler.
0: İster mangallık, ister özel lezzetler.
1: Üstelik lahmacun içi hazırlanır. Tamamen kendi üretimimiz olan doğal sucuklar ve birbirinden kaliteli et ürünleriyle de sofralarınıza lezzet katıyor.
0: Aradığınız her şey Yedi Kardeşler Kasap'ta.
1: 0532 727 5811 İkinci Çevre Yolu, İsmet İnönü Bulvarı, Migros Yanı.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında

0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Japon ve Kore aracınız mı var? Telefonumuzu kaydediniz. Soner Oto Yedek Parça 0538-583-2778. Kia, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Japon ve Kore araçlarınızın yedek parçaları bizden sorulur.
2: 15 yıllık tecrübesiyle Soner Oto Yedek Parça, Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. 0538-583-2778, Akdeniz, Mersin.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Sen nerede? Mer orada. www.radyomer.com

0: Reklam tanıtır.
1: Sayın müşterilerimiz, iş yerlerinize market rafı, züccaciye reyonu, konfeksiyon reyonu, depo rafı, orta sepetler, askı telleri almak istediğinizde istediğiniz gibi bulamadınız mı? Bizi arayın. Mersin Raf 336-9790, 336-9790. Profesyonel ekibimizle siz hayal ediyorsunuz. Biz projelendirip, tasarlayıp, iş yerinize uygun montajlıyoruz. Üstelik ikinci el ürünlerinizi alıyor ve satıyoruz. Mersin Raf, Hastane Caddesi üzeri Ferhat Patiseri arkası. 554-345-1310, 554-345-1310, Akdeniz, Mersin.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434-33.
4: Şıklığın ve zarafetin adresi Rodin Mağazaları, yeni şubesiyle Tece'de açılıyor.
5: Açılışa özel birinci gün ilk 250 kişiye 500 TL, ikinci gün ilk 150 kişiye 500 TL, üçüncü gün ilk 100 kişiye 500 TL. Toplam 250 bin lira hediye çeki. Çekilişsiz, kurasız Rodin Mağazalarında.
4: Bizi Rodin Mağazaları Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. Bekleyin, çok yakında Tece'deyiz.
3: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542-144-4602, 0542-144-4602.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
12: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
11: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
13: Su hayattır. Su Hastanesi.
14: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
13: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
15: Japon ve Kore aracınız mı var? Telefonumuzu kaydediniz. Soner Oto Yedek Parça 0538-583-2778. Kia, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Japon ve Kore araçlarınızın yedek parçaları...

0: bizden sorulur.
1: 15 yıllık tecrübesiyle Soner Oto Yedek Parça, Şoförler Cemiyeti civarı, Şahin Halı Saha yanında. 0538 583 27 78 Akdeniz Mersin. SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Dilemer'den ne dilersen. Ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de. Radyo Mer'de.
5: Siz de 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak

aylara. Açtım multi 70 tane yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

Geçiremedim ki hala içimdeki kışı. Bir ses var, yürü diyor kaçıp. Düşündükçe daha kötü sıkışıyor baş. Beni büyütüyor acın ama büyümüyor yaş. Yüzüme gül.

0: yaşların. Herkesi yine bir can bıraktım.
1: Bir yok oluş üzeri sigaranın molasıyım. Bir savaşın yarasıyım, izi geçmiyor. Bu yokuş inini düşürüyor, ben olasıyım. Olacağını düşündüğün her vedanın sonrasıyım. Yüzüme gül-

0: görmedim halen.
1: Ne cesetler gördüm de ölü bir serçenin yanından geçemedim. Ne düğümler örmüşüm kendime, kader bile şaşkın. Hayat sen bile çözemedin.
2: En iyi şarkıları dinlemeye devam et. Radyo Mer 100.4. Müzikte kalite, müzikte kalite. 100.4'teyiz, Radyo Mer'deyiz.

0: Uyan şimdi.
1: Radyo Mert 100.4.
2: Gecelerce girmedi gözlerime uyku. Ne sabrım kaldı ne de taş. Dinmiyor bu gözyaşım.

0: Pratika hayat. Oh ne rahat. Yoğurttan daha fazla yararlanmak için suyunun atılmaması gerekir. Yoğurdun tüm vitamin ve mineralleri bu suda bulunmaktadır. Ayrıca bu su yemeklere ekşi bir tat kazandırmak istenildiğinde de kullanılabilir. Pratika hayat. Oh ne rahat.
1: 24 saat güzel müzik. İyi müzik radyoda. Radyo Mer 100.4.
2: Şef, makine, maestro, sushi, bar, bar, bar, bar, boş koşuş, gir geç.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Sen nerede? Mer orada. www.radyomer.com.

0: Ne?
1: Sen nerede? Mer orada. www.radyomer.com.

programına hoş geldiniz. Hard Rock, Alternatif Rock, Anadolu Rock, Rock'ın her türlü ve en güzel halini bulabileceğiniz en iyi yerdesiniz. Sizler için birbirinden güzel parçaları yorumlarımla birleştirdiğim Merrak'tan güzel saatler diliyorum. Merrak Radyo Mer'de sizlerle buluşuyor. İyi dinlemeler.

0: Türk rock sahnesinde farklı tarzı ve güçlü yorumuyla dikkat çeken bir grup, alternatif rock'ın önemli temsilcilerinden Duman şimdi Mer Rock sahnesinde.
1: Mer Rock! Rock!

0: Merak! Rock.
1: Radyo Mer'de rock müziğin sesi Merak devam ediyor. Programımızda şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamların ardından Türk rock sahnesinin sevilen sanatçılarıyla Merak kaldığı yerden devam ediyor.

0: romantik rock şarkıları ve melodik tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan bir grup, Gece Yolcuları.
1: Merak!

0: Rock.
1: Alternatif rock sahnesinde güçlü sözleri ve etkileyici yorumuyla tanınan bir sanatçı Emre Aydın sizlerle.
0: Rock.

0: Rock müziğin efsanelerini dinlediğimiz bir merak programının daha sonuna geldik. Bir sonraki merak bölümünde sizlerle Radyo Mer'de olacağız. Hoşça kalın.
1: Merak. Rock.
2: Bana bir baktın.

0: Yavaşlayacak sakin ol.
1: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
2: Sakin ol.

Öldürürken yaparım Saturday dump. Seni arasa da bulamaz biri canım, ben benzemem başkalarına bu nadir kan. Para para akar ağır ağır kasalardan, beyaz yaka ben bahsetme yasalardan. Dışım mütevazi ve senin gibi kancan, içim silah gibi gel gürültüme kaplan. Kuru turutan ben bir anda yaşartan, 5 saniyede çık yaşadığın binadan. Vahsi arım suyum gelir familyamdan, soy senin kendin nereden bilmem oradan. Babalardan para gelir babalardan, baka kaldın hayır ben sana bakmam. Sanki Van Damme damarım.